yollar kalkılarım, gelibesin, cehennemden cezal kaynasın. Zeynallah'ın o, aşağı raca ondan sonra şaşırıyorum. Ya sarah,